0: yaşak dur. Mo, mo, mo. Ma, zinek gibi datır doğruz. Skal namig.
1: Ik, hou mijn witkap om.